özendi ağa getir. Şoldasın sen bezen rahanda, o cipi toru basallar manha. Ötüday ömür ötür, dünyayı ber.

Dizim şirkenin Bergis birge Bergis Bergis Gülüyor Tamaşa Kuvanışım asla gel Jirbirken

sizim şirkinin. Bergis Birgi, Bergis, Bergis. Gülüyor. Tamam aşağı.

özendi ağıp gider. Şoldasın sen bizim rahanda, hoşit bir toru basılar manha. Ötüday ömür ötür, dünyayı beri bekir. Şoldasın sen bizim rahanda.